0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Ekip adına teknik yapımda genç arkadaşımız Daniel Delef adına mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Gününüzün güzel, gününüzün bahar kokulu olmasını diliyoruz. Bugün Şubat ayının son acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Tabii ki bir saatlik yayın boyunca güzel dakikalar dileklerimizi iletirken Selime Aziz'in sesinden güzel bir türkü seçtik. Leblebi koydum tasa.

Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında söz verdiğimiz gibi 2025 yılının sonunda düzenlediğimiz, ilan ettiğimiz, açıkladığımız en ilginç haber kampanyamızın çerçevesinde mektuplarınızı okumaya devam ediyoruz. Bugün kimin mektupları acaba yer alacak, hemen açıklıyoruz. Programda Danayıl'la birlikte çalışıyoruz dedik ama Bedri Halis de sağ olsun hemen yardımımıza koştu. O da mektupları okudu sizler için. İlk önce en uzun yıllık dinleyicimiz ama ruhu en genç olan, en genç hissettiren İsperih'in Lavino köyünden Muazzez Ali'nin mektubuna yer vereceğiz. Ardından Lavino'dan sonra Silistra'nın Pravda köyüne geçeceğiz ve Naciye Aliş'in mektubunu böyle uzun uzun

Hiç mektupsuz bırakmazdı bir yıllarda. Eskiden tabii ki hayat böyle bizleri sınayınca efendim bazen insan mektup da yazamıyor. Ama sağ olsun radyodan dinlediğim en ilginç haber, röportaj veya program başlıklı kampanyamıza o da katılmış. Çok da güzel katılmış, iyi ki de katılmış diyerek sevgili dinleyiciler mektuplarımızı teker teker okuyacağız. Ama gelin şimdi o güzel mektuplara şöyle güzel bir geçiş yapalım. Şumen'den çok değerli, çok genç sanatçımız İlter Ahmet'in sesinden Çemberimde Güloya türküsü bugün size özel armağanımız olsun.

İyi günler, mutlu yarınlar. Benim can dostlarıma, çok sevimli radyomuzun çalışanlarına, A'dan Z'ye, tümünüze minnet ve şükranlarımı arz ediyor, sağlıklı çalışmalar diliyorum. Ben Livino'dan Muazzez teyze olarak sizlerin düzenlemiş olduğunuz acısıyla tatlısıyla mektuplarınız kampanyasına merakla katılıyorum. Mektupları okuyan Sayın Şevki Hanım'a merhabalar. Yıllardan beri radyonun dinleyicisi olarak ilgimi, dikkatimi çeken beğeniyle dinlediklerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle belirtmek istediğim oranın şefi olan bir numara Sayın Tanya Blagova'nın tatlı dille konuşmaları, yapmış olduğu yayınları benim ilgi ve dikkatimi çekmiştir. Kendisine olan sevgi benim kalbimde ayrı yer almıştır. Bunu söylerken ona ve tüm ailesine, hatta minik kız çocuklarına sağlıklı, mutlu hayatlar diliyorum. Onunla birlikte yayında yer alan

Emine Bayraktarova'nın dile getirip anlattığı tarihi eserlerinden dolayı ona olan sevgi ve saygım sonsuzdur. Cumartesi sabah yayınını iple çekercesine sabırsızlıkla bekliyorum. Nedeni, hoşuma giden, ilgimi çeken programı çok beğeniyorum. Özellikle dünya lideri Atatürk'ü anlatan Sevda Dükkancı'ya çok çok teşekkür ve saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum. Şevki Çakır'a gelince, 21 Kasım Cuma sabahı programında çok ama çok güzeldi, süper güzeldi. Ben ve diğer dinleyiciler de beğenmişlerdir. Bunun için sana yüksek puan hak ettin diyorum. Sadece Cuma sabah programı değil, her yayında çok güzel konuşma ve davranışların biz dinleyicilerin gönüllerine taht kurdun, yerleştin. Bundan dolayı seni seviyor ve kutluyorum. Gazetecilik hayatında üstün başarılar diliyor, sağlıklı olmanı diliyorum. Bedri Halis'e gelince, onu kimse unuttuğumu sanmasın. O benim kalbimin bir köşesinde silinmez yeri var. Benim kalbim geniş ve çok köşelidir. Çünkü kişiler onda yer almıştır. Bedriye genç, dinç, yetenekli, tatlı dilli, özlü sözlü bir radyo görevlisidir. Biz dinleyicilere her türlü bilgileri verir, bizi mutlu eder, gönlümüzü hoş eder. Bu nazik davranışlarıyla gönlümüzden silinmeyecektir. Kendisine sağlık, mutluluk, üstün başarılar diliyorum diyerek başka konuya geçiyorum. Değerli radyomuzun sayesinde çok dostlar edindik ve hala devam ediyoruz. Radyomuzun en çok dinleyici saatini seviyor ve sabırsızlanıyoruz. Çünkü birbirlerimizin özel günlerini tebriklemek ve selamlamak için bekliyoruz. Radyomuzun diğer gayrimüslim görevli arkadaşlarımızı Denitsa Diamandieva, Desi Şapkarova, Harizanova, Gılıbov, Nasvadi vesaire olmakla tümüne saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdilik bu kadarla yetinmeliyim çünkü hem yaşlı hem hasta olduğum için yoruldum. Bunun için kusuruma bakmayın. Radyoda görev alan tüm ekipte olanlara sevgilerimi, saygılarımı, kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Güle güle, selametle kalın.

Evet, sağ olsun Bedri Halis bizi kırmadı. Sevgili Muazzez Ali'nin mektubunu okudu. Tabii ki Bedriye'ye hangi türküyü kullanacağımızı, dinleteceğimizi söylemedik. Onun için de sürpriz olsun. Dedik ki en uzun yıllık dinleyicimiz ama en genç ruha sahip İsperihil Lavino köyünden Muazzez Ali için Kadriye Latif'ten bir türkü seçtik genç arkadaşımız Danayıl'la birlikte. Damda gördüm bir güzel dedi sevgili Kadriye Latif. Ve yolumuz şimdi Silistra'nın Pravda köyünden geçiyor. Tabii ki mektuplar eski yılın sonunda yazıldığı için bazı olaylar daha geçmişte de kalmış olabilir. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nun kıymetli sunucuları. Ben Pravda Köyü'nden Naciye Aliç diye başlamış mektubuna sevgili Naciye ablamız. Sizlerin müsaadenizle ben de yarışmaya katılmak istiyorum. Cuma sabahı acısıyla tatlısıyla programına. Yarışmanın önemli tarafı radyomuzun haberleridir. Bedriye'nin sunduğu haberler de yararlı ve güzel. Tane Blagova'nın programında Emine Bayraktarova önemli bilgiler anlatıyor. Hepsini dinliyoruz. Bizim için en önemli haberlerdir onlar. Şevki Hanım'ın aktardığı tütün işleyenleri mutlu ediyor. Bütün köydeşlerimiz tütün işlemiyle ekmeğini sağlıyorlar. Bu yıl tütünler kuraklıktan büyüyemedi. Çok yaprak yapamadılar. Şevki kızım, senin verdiğin haber çok iç acıcı ve sevindiriciydi. Ben seslemiştim. Bulgarca radyodan %50 düşük olacak tütün fiyatı denince üzülmüştük. Senin verdiğin haber bütün tütün işleyenleri mutlu etti aslında. İlgimizi çeken diğer haberler, ormanlarımız yanıp kül oldu. Çok üzüldük. Bunlar nasıl yandı bir türlü anlayamadık. Ateşle suyun önüne durulmazmış. O sel afetinde ölenlerin de yakınlarına başsağlığı dileklerimizi de iletmiştik o zaman. Çok büyük acılar oldu bu yıl. Ben yağmurdan çok korkuyorum. Benim de halamı sel almış. 5 yaşında bir kızı ve Beşik'te 7 aylık bir oğlu kaldı. Geri kalan bir şey olmadı. Yani düşe kalka büyüdüler. Hatıra olarak bir tekne hamuru kaldı kendisinden. O senelerde herkes evde yapardı ekmeğini. Ben çok küçüktüm. Hatırlıyorum. Anam ekmeği karıp tekezeseye işe giderdi. Ağabeyim benden biraz daha büyüktü. İkimiz fırını yakardık, yerini süpürüp bir hamuru dörde bölerdik ve yazılıp kırılını atardık. Öyle güzel koparıp pişerdi. Biz de pide gibi tatlı tatlı yerdik. Şimdi o tatlı ekmekler yok. Eğlen küçüktü. Fırına ekmek almaya giderdik onunla. Ekmeğin alt kabını eve gelince yerdik ikimiz. Ve o hep soruyordu o güzel kokulu ekmekler nerede kaldı diye. Şimdi ben burada bir parantez açıyorum sevgili Naci ablamızın bu sözlerinden sonra. Hatırlıyorum. Son belki fırınlardan bir tanesi Pravda köyünde kalmıştı. Hatta Ardino 2011 Türk Folkloru Festivali'nde Pravda köyünün fırıncılarıyla tanışmıştık ve onların yaptığı o güzel ellerin yaptığı ekmekleri Naci ablamız bize radyoya bile göndermişti. Ben de eve götürdüğümde aynen benim çocuklarım da eğlen gibi anne bu gerçek ekmek nereden diye sormuşlardı. Tabii ki o gün bugün Pravda köyünün

Yediğim ekmeği kadar tatlı ekmeği hiçbir yerde yemedim. Bunu şimdi burada açıkça itiraf ediyorum. Çünkü o köy fırınları kalmadı. Marketlerde birbirinden farklı ekmekler var. Kara, beyaz, siyah, çavdarlı, buğdaylı, kara buğdaylı her türlüsü var. Uzun, topalak, yuvarlak ama o köy fırınlarında pişen ekmeğin tadı artık ne yazık ki yok. Benim köyümdeki fırının kokusunu hep hatırlarım. Sabah erken saatlerde fırın yakılıp ekmekler pişirildiğinde o koku bütün köyü alıyordu ve herkes ekmeklerin hazır olduğunu anlıyordu. Dedikten sonra böyle bir eskilere geçtik. Şimdi ben Naci ablamızın mektubunu okumaya devam ediyorum. Kocaköy'de fırınımız kapandı. Her köşede ekmek dükkanı oldu. Yüce Allah'ımızdan yalvarıyorum. Bu yıl çok acılı geçti. 2026 yılı sağlıklı ve bol bereketli olsun. Ondan başka yardımcımız yok. Benim için de çok zor günlerim oldu. 4 defa hastaneye girdim. Çok acılar çektim. Bugünlerde de biraz olsa çok şükür Allah'ıma iş yapamıyorum. Ama biraz olsa arabamla geziniyorum. Üzüntü ve acılar bitmiyor. Kızım Tezgül Varna'da ameliyat oldu. Biraz ayaklandı. Ben onun için şimdi dualar ediyorum. Eylem de ayrıca halası için Kur'an-ı Kerim'i böyle ona bağışlıyor. Onun sağlığı için demiş. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize çok teşekkürler ediyorum. Biraz çok oldu ama kusura bakmayın. Her gün yazmıyorum. Senede bir gün o da olsun o kadar demiş. Hoşça kalın sözlerini eklemiş. Silistra'nın Pravda'ki

hem kızı Tezgül'e ve buradan Eylen'e de kocaman kocaman öpücüklerimizi gönderdikten sonra güzel bir Osman Aziz türküsünü Pravda köyüne gönderiyoruz, armağan ediyoruz. Toka dibinde kuzu.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Silistra'nın Pravda köyünden küçük dinleyicimiz Eylen de mektup yazmaya başlayınca ben de Naci ablamızın pabucu dama atıldı demiştim. Hemen Naci ablamızın ardından Eylen'in mektubunu da okuyorum. Aslında Eylen başka bir konuyla ilgili bize mektup göndermişti ama biz onun mektubunu bizler bu yarışmaya dahil ettik. Merhabalar demiş, nasılsınız? İyi olmanızı dilerim. Ben Pravda köyünden Eylen. 19 Ekim'de fidan dikme kampanyasıdır. Ben de bir şiir

katılmak istiyorum diye yazmıştı. Bir tek fidan dikin başlıklı şiirini bizler şimdi bugün okuyoruz. Bir tek fidan dik, bir ağaç olsun. Toprak anaya yeşil taç olsun. Dalına dargın kuş yuva kursun. Altına yorgun yolcu otursun. Birkaç fidan dik, bahçen yeşersin. Bol çiçek açsın, bol yemiş versin. Meyveyi daldan koparıp yersin. Gölgeye gezer, gönül eylersin. Birçok fidan dik, gür orman olsun. Çıplak yamaçlar ağaçlarla dolsun. Fırtına dinsin, erozyon dursun. Sakin ormana huzur bulursun demiş ve devam etmiş. Çok çok fidan dik, bütün ülkeye derin kök salsın, yayılsın diye. Dal dala değsin, sarılsın diye. Canlı bir çelenk olsun ülkeye. Çocukların fidanları çok koruyun. Kül olup yakmayın. Çocukları nasıl severseniz ağaçları da öyle sevin diye şiirine son vermiş sevgili Eylen. Gerçekten sevgili dinleyiciler, şimdi Şubat ayı olmasına rağmen bizler yaz aylarını endişeyle bekliyoruz. Çünkü ne yazık ki son yıllarda meydana gelen yangınlar sayesinde, yangınlar nedeniyle ormanlarımız kül oluyor. Ve bakın Eylen ne kadar güzel sözlerle yola çıkmış. Tek bir fidan demiş, birkaç fidan demiş, çok fidan demiş, sonra çok çok fidan dikin diyerek böyle bize, büyüklere çağrıda bulunmuş. Bizler de şimdi baharın gelişiyle birlikte bahçemize, ormanlarımıza efendim fidanlar dikelim ve Eylen'in çağrısına kulak verelim diyerek ben kendisine şimdi güzel bir türküyü armağan ediyorum. Gerçi programın başında Kadri Latif güzel bir türküyle programımıza katılmıştı ama dut fidanı boyunca desin Kadri Latif ve küçük dinleyicimiz Eylen'e armağanımız olsun.

programın başında da belirttiğim gibi sevgili dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında çok değerli, çok kıymetli bir dinleyicimizi, dostumuzu ağırlıyoruz. Targoviç'te ili Omurta

Belediyesi'nin Padarino köyünden Resmiye Hüseyinova Süleymanova. Eskiden eski yıllarda çok çok sık sık bize mektup yazar, şiirler gönderirdi Resmiye Hanım. Hatta yeğenleri adına da böyle onların şiirlerini de bize gönderirdi. Bakalım neler yazmış Resmiye Hanım. İyi, hayırlı, başarılı ve mutlu günler. Saygıdeğer sunucu kardeşlerim, her işleriniz Allah'ın adıyla olsun diye başlamış. Bizler de amin diyerek teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve radyodan hangi programları, konuları beğeniyorsunuz diye soruyorsunuz. Birinci sırada önce bizim dinleyicilerimiz radyoyu bizim yerli türkülerimiz için dinliyorlar çoğu. Bunlar 1955-1985'e kadar kayıda alınan türkülerdir ve bu türküler halkımızın kalbine yerleşmişlerdir 60-70 yıldır. Bu türkülerin kimisinin sesleri güzel, kimisinin sözleri, kimisinin müzikleri güzel. Ondan da halkımız onlardan vazgeçemeyecek, vazgeçmiyor ve ben de onlardan biriyim. Ama bazen düşünüyorum ve yıllardan sonra Bulgaristan Türkleri arasında hiç mi başka türkücü ve şarkıcı çıkmadı diyenler olacak. Ondan da sizleri haklı buluyorum. Yeni türküler ve şarkılar kayıda aldığınız için ve yıllar geçtikçe dinleyiciler bunları da eskileri gibi sevecek ve beğenecek diye düşünüyorum. İkinci sırada bana soracak olursanız programlardan Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyenler tarafından çok dinlenen bir programdır. Çünkü bizim halkımızın çoğu köylerde yetişmiş, toprakla çalışmış, hayvancılıkla uğraşmış ve bütün canlıları besleyen topraktır aslında. Bu programda tarımla, hayvancılıkla uğraşanlar hakkında bilgiler veriyorsunuz. Neler yapıyorlar, kimler çalışıyorlar, nasıl çalışıyorlar diye ve nereden olduklarını bizi bilgilendiriyorsunuz. Aile Saati programında çok dinlenen bir program. Bu programda da ailelerin sorunları ele alınıyor. Ailelerin sorunları da az değil aslında. Geçim derdi, sağlık sorunları, çocuklar, okul, eğitim ve daha neler neler. Üçüncü sırada, Cuma öğleden sonra programı da çok dinlenen bir program. Ve biz Müslümanlar olarak böyle programlara ihtiyacımız vardır. Çünkü ne kadar bilmediğimiz dini bilgiler var. Ondan da bizim için faydalı ve yararlıdır bu program. Tarih Köşesi programı da çok dinleniyor. Bu programda da Bulgaristan Türklerini, tarihini, geçmişini, önceki eğitimini, önceki aydınlarımızı, önceki dini, ibadetlerimizi, camilerimizi, kütüphanelerimizi, mezarlıklarımızı ve daha nice nice bilgiler veriyor bu programda diye yazmış ve devam etmiş. Kültür, sanat, edebiyat programı da kültürümüzü, edebiyatımızı, önceki aydınlarımızı ve şairlerimizi, yazarlarımızı veya şimdiki aydınlarımızı, yazarlarımızı ve daha başka aydınlarımızı da yansıtıyor. Ve bir de dinleyici kısmı. Ülkemizin her köşesinden dinleyiciler katılıyorlar. Bazen mektuplarla, bazen telefonlarla, bazen de Facebook'la. Bazıları dostluklar kuruyorlar. Bizler de bunları radyo sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Kimler olduklarını, nereden olduklarını ve nasıl konuştuklarını. Bir de telefonla konuşmalarından anlıyorum ki bizim Bulgaristan Türkleri hepimiz lehçe yani diyalek dediğimiz

Biz işte lehçe konuşuyoruz ama o bize yakışıyor. Bizim buralarda deniyor ki bizim konuşmamız doğru. Eski köye yeni adet çıkarmayın şimdi. Atalarımız böyle konuşuyordu. Bizler de böyle konuşuyoruz diyorlar. Ve bizim konuşmamız iyi de sadece pek yazıya uymuyor diye belirtmiş Resmi Hanım. Tabii ki yazımıza uymasa da böyle canlı bağlantılar sırasında renk katıyor sizin dediğiniz gibi lehçelerimiz. Ve son olarak Şevkiye Bedriye Tanya. Her gün bıkmadan sabah öğle akşam programlar hazırlayıp sunuyorsunuz. Çatıra çatıra hiç şaşırmadan haberler, çeşit programlar, konular, müzikler hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler sunuyorum. Sağ olun, var olun diye belirtmiş ve sonunda da bir not düşmüş. Günlerimiz o kadar da pek iyi değil ama ne yapalım? Önce eşimi, sonra babamı ve 8 ay önce de anamı kaybettim. Ölüm her kapıya dolaşıyor. Ondan kurtuluş yok. Yine de yaşamaya devam ediyoruz diye yazmış sevgili Resmiye kardeşimiz, Resmiye dostumuz. Targoviç Teyli, Omurtak Belediyesi'nin Padarino Köyü'nden sevgili Resmiye Hüseyinova Süleymanova, sizler her zaman bizi mektuplarınızla, yazılarınızla, şiirlerinizle şaşırtmayı başardınız ve başarmaya da devam ediyorsunuz. Bizi şaşırtıyorsunuz. O güzel sözlerinizden dolayı size ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama siz bizi dinlemeye devam edin efendim dedikten sonra Hasan Rodoplu'yu biliyorsunuz, ben Hasan Rodoplu'nun sesini çok seviyorum. O gür sesi gerçekten bizim yerli türkülerimizin bir parçasıdır. Ayrılmaz bir parçasıdır. Onun sesinden sizin için özel bir türkü seçtik. Hadi beraber dinleyelim. Şu karşıda Pınardes'in İzmir'den Hasan Rodoplu.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı devam ediyor. Bu mektubu okurken okumadan önce bayağı bir tereddüt ettim. Neden diye soracak olursanız hafta içinde Salı günkü Yollar Köy'den de geçer programında Dobriçili Tervel Belediyesi'nin Bezmer Köyü'nden uzun yıllık dinleyicimiz Mehmet Acem bize bağlandı ve uzun yıllar bize birbirinden güzel mektuplar yazan sevgili Ramadan Sedef'i yitirdiğimiz haberini verdi. Üzüldük, gerçekten çok üzüldük. Allah rahmet eylesin diyerek buradan Bezmer Köyü'ne, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve onun birbirinden güzel mektuplarından sonuncu mektubu ben buldum. Mektubunu okumak istiyorum. Tam da güz sürümüne denk gelmiş. Ben izninizle bu mektubu okuyacağım. Ne kadar değerli bir dostumuzu, dinleyicimizi yitirdiğimizi sizler de anlamış olacaksınız. İyi günler, iyi yayınlar. Sofya Radyosu'nda çalışanlar, yayınlarınızı devamlı dinlemekteyiz. Tervel Belediyesi'nin Bezmer Köyü'nden postalamış olduğum mektubumu Şevke Hanım'ın hazırlayıp sunduğu Yollar Köy'den de geçer programına göndermek mecburundayım demiş ve devam etmiş. Zaten adı geçen programı gönül hoşluğuyla dinlemekteyiz. Bezmer Ziraat Kooperatifi'nde uzun yıllardan beri traktörist olarak çalışan dostlarımı selamlamak istiyorum. Bezmer Kooperatifi'nde bir hayli traktörist çalışmaktadır. Lütfi Halim, Mitat Ramadan, İsmail Adil, Ersin Çavuşef, Sunay Sebaydin, Ömer Rujdi adları geçen tümüne sağlık, uzun ömürler diler. Hanife İbrahimova'nın güzel türkülerinden biriyle selamlamanızı arzu ederim. Bugünlerde derin sürümü sona erince şimdi izinde bulunmaktadırlar. Adı geçen programı sunan Bayan Şevki Hanım'a selam eder, mutlu hayat temenni ederim. Tüm radyo ekibine de selam eder, sağlık dilerim. Saygı ve selamlarımla kaleme alıp gönderen Bezmer Köyü'nden Ramadan Sedef Riza diye yazmış ve beklemiş olacağız. Sözü Bayan Şevki Hanım'a bırakıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Mektupta yanlışlığım varsa kusura tutmayın diye yazmış. Genelde

Sevgili dinleyiciler, bu mektupların sonunda uzun uzun selamlarını her zaman okuma fırsatım olmuyordu. Ve tüm ekibe selamları ileterek istediği türküyü dinletiyordum. Ama bugün mektubun her virgülünü, her noktasını okumak istedim. Ne kadar bir tarafa güzel el yazısını bırakarak ne kadar güzel kelimeler kullandığını, ne kadar değerli dinleyicimiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ve şimdi belki doğru mu değil mi bilmiyorum ama onun sevdiği Hanife İbrahimova'nın sesinden bir türküyü ben adı geçen köylülerine bir kez daha armağan etmek istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, huzurunuzdan ayrılmadan önce Kadir İlyas'ı da sevgi, saygı ve rahmetle anarken güzel bir türküsünü sizlere armağan etmek istiyoruz. Bugün bizi dinleyen herkese armağanımız olsun. Benim sevdiceğimi kim kıyacaktır diyecek Kadir İlyas.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Danayıl Delef ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, güzel bir gün, bahar kokulu bir gün dileklerimizi iletiyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Turizm sektöründe Karadeniz kıyısındaki yaz sezonuna ilişkin iyimserlik hakim. Komşu ülkeleri olan sınır kapılarında trafik normal seyrediyor. Bir spor haberimiz var. Nurgül Salimova, Bulgaristan'ı dünya satranç şampiyonlarında temsil etmek istiyorum açıklamasında bulundu. Hava durumuna gelince, ülke genelinde yağışlar dinecek ve hava sıcaklıkları artacak. Şimdi haberler. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Başbakan Rumen Radev, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmede Bulgaristan için Türkiye sadece bir komşu ve dost değil, aynı zamanda güvenlik, göç, enerji ve ulaşım bağlantıları gibi alanlarda da kilit bir ortaktır. Ayrıca yüksek teknoloji ve yapay zeka gibi büyük potansiyele sahip yeni alanlarda bulunmaktadır açıklamasında bulundu. Başbakan Radev, hükümetin Bulgaristan'da mümkün olan en iyi iş ortamını sağlamayı hedeflediğini vurgularken, ülkede 2200'den fazla Türk şirketinin bulunduğunu, ikili ticaretin ise 2024 yılında 7,7 milyar avro ile yeni bir rekora ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ve Bakan Hakan Fidan ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki zorlu trafik durumunun alternatif güzergahları duyulan ihtiyacı doğurduğunu ve bunun da Güneydoğu Avrupa'nın stratejik rolünü güçlendirdiğini vurguladılar. İkili, demiryolu altyapısı ve Burgas ile İstanbul arasında feribot hattının kurulması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi ihtiyacını dile getirdi. Daha önce Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile görüşen Bakan Fidan, güvenlik ve ulaşım da işbirliğimizin önemli unsurlarıdır. Altyapı bölge ülkeleri için son derece önemlidir. Tedarik zincirleri de aynı şekilde. Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ekonomik bağların sürdürülebilirliği ancak bölgesel güvenliğin güçlendirilmesiyle mümkündür. Karadeniz'deki güvenliği ele aldık. Bulgaristan ve Romanya ile tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, Seyr-ü Sefer Emniyeti'nin tesisinde Karadeniz'de önemli bir misyon üstlenmektedir açıklamasında bulundu. Bakan Fidan, Sofya Yüksek

Seyrü Sefer Emniyeti'nin tesisinde Karadeniz'de önemli bir misyon üstlenmektedir açıklamasında bulundu. Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Baş Müftülük Üst Yönetimi ve bölge müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Burgaz şehrinde düzenlenen ve işletmelerin, yerel yetkililerin ve uzmanların katıldığı toplantıda Karadeniz'in kuzey ve güney kıyılarındaki otelciler temsilcileri Karadeniz kıyısındaki yaz turizm sezonunun zorlu geçeceğini ancak sektörün beklentilerinin iyimserliğini koruduğuna dair açıklamada bulundular. Katılımcılardan biri olan Desislava Dimitrova, her şey dahil otellerdeki rezervasyonlarda hafif bir düşüş yaşandığını, diğer taraftan ise Varna'ya şehir destinasyonu olarak ve Konstantin ve Elena tatil beldesine de spa merkezi olarak ilginin arttığına dair Booking.com platformunun verilerine atıfta bulunarak sektörde ayakta kalmak için çevrim içi görünürlüğünün artık şart olduğunu, Avrupalılar %40'ından fazlasının tatil arayışlarını yapay zeka üzerinden yaptığına dair uyarıda bulundu. Tüketici davranışlarındaki değişime önemli bir zorluk olarak vurgu yapan Slınçevbrek tatil beldesinde bir otelin ortak sahibi olan Silvia Köseva'nın sözlerine göre COVID-19'dan sonra birçok turist son dakika rezervasyon yapıyor ve bu da otelcilerden daha proaktif bir yaklaşım gerektiriyor. Fraport Twin Star Havalanı CEO'su Michael Roach, Burgaz ve Varna havaalanları modernize edilmiş altyapıya sahip olup önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacak yolcu trafiğine hizmet vermeye hazırdır diyerek bu iki havaalanını güvenlik ve operasyonel hazırlık açısından Avrupa'nın en iyi hazırlanmış havaalanları arasında yer aldığına işaret etti. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre bu sabah 06 itibariyle tüm komşu ülkeleri olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Yunanistan ile olan hudut kapılarında trafik normal seyrediyor. Rudozem, Zlatograd, Makaz ve Ivailovgrad sınır kapılarında 3,5 tona kadar olan binek otomobiller ve minibüsler geçiş yaparken Kulata, İlinden ve Kapitan Petkovoyvo'da sınır kapılarından binek otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların geçişine izin verilmektedir. Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan sınırındaki tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Spor. BNT'ye konuşan Bulgaristan'ın dünya çapında en başarılı genç satranç oyuncularından biri olan Nurgül Salimova, başka ülkelerden de resmi teklifler aldım ama reddettim. Bulgaristan adına yarışmak istedim ve şu anda da hala Bulgaristan'ı temsil etmek istiyorum dedi. Spor haklarımız askıya alınırsa başka seçeneğim kalmayacak. Bildiğim kadarıyla bazı sporcular başka federasyonlarda şu anda görüşmeler yürütüyor. Şu anda benim böyle görüşmelerim yok ama bunu yapmak zor değil sözlerini kullanan Salimova, ülkede biri Dünya ve Avrupa Federasyonları FIDE ve EKU tarafından, diğeri ise Bulgaristan Spor Bakanlığı tarafından tanınan iki satranç federasyonunun varlığıyla ilgili sorun çözülmezse eğer yaptırımlar uygulanacağını ve Bulgar sporcuların uluslararası turnuvalara katılmak hakkını kaybedeceğini açıkladı. Salimova, ülkemizdeki federasyonlara mesajım şu, bu anlaşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözün. Çünkü olimpiyatlara hazırlanıyoruz ve katılmak istiyoruz. Biz olup bitenleri hak etmiyoruz, dedi. Hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 16, Sofya'da 10 derece olacak. Gün içerisinde bulutlar batıdan dağılmaya başlayacak ve akşam saatlerine kadar Doğu Bulgaristan'ı da etkisi altına alacak. En yüksek hava sıcaklıkları 20.

22 ila 27, Sofya'da 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar dağılacak. En yüksek hava sıcaklıkları 21-22, deniz suyu sıcaklığı 21-22, Şabla bölgesinde deniz suyunun 18-19 derece olması bekleniyor. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra Orta Balkan dağlarında yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda, 16-2000 metrelerde ise 8 derece olacak. Pazar günü güneşli hava seyredecek, ancak öğleden sonra Doğu Bulgaristan'da ve dağlık bölgelerde

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle güzel bir program yapmaya çalışacağız. Bu programımızda hicreti konuşacağız. Hicri senenin başlangıcını konuşacağız. Çünkü Zilhicce ayı çıktı. Zilhicce ayının son günlerini yaşıyoruz daha doğrusu. Ve önümüzde hicri senenin başlangıcı olan Muharrem ayı var. Ve bir Muharrem, hicri senenin başlangıcı olan bir Muharrem 16 Haziran'a denk geliyor. Biliyorsunuz Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10'unda oluyor. Dolayısıyla senenin son ayı olan Zilhicce'yi Kurban Bayramı geldi mi demek ki senenin son ayı gelmiştir. Bazen biz hicri takvimi unutuyoruz, karıştırıyoruz. Ama Kurban Bayramı geldi mi senenin son ayı gelmiş demektir hicri takvime göre. Ve onun ardından gelen de Muharrem'dir. Biliyorsunuz ondan sonra da Muharrem'in 10. gününde Aşure oluyor. Aşure gününü idrak ediyoruz. Şimdi önümüzde hicri takvimin ilk ayının ilk günü olan bir Muharrem olduğu için biz de bugünkü programımızı hicret ve hicri senenin başlangıcına ayıralım dedik. Bu konuyu konuşalım. Bu konuda bazı güzellikleri paylaşalım ki hem tarihimizi hem takvimimizi hem de o tarihimize ve takvimimize vesile olan o hicret olayını daha iyi anlayıp kavrayalım. Çünkü bizim öncülerimiz, bizim büyüklerimiz, sahabe-i kiram özellikle Hazreti Ömer bunu çok iyi anlamış ve takvimin esası olarak hicret olayını kabul etmiş. Niye bu? Ve her gün bu, her sene bu hicreti niye hatırlamamız gerekiyor? İşte hicreti daha iyi anladığımızda, daha iyi okuduğumuzda, daha iyi değerlendirdiğimizde onu da iyice anlamış olacağız. Onun için bugün sizlerle hicreti konuşacağız değerli dinleyiciler.

0: sevdiğim, yaşadığım her şey senin bizlere hediyendir. Doğruyu öğrenmemiz için peygamberimizi, güvende yaşamamız için ailemizi, mutlu olmamız için sevgimizi verdin. Öyle çok sevdin ki bizleri, hayatı verdin. Bu hediyelerin karşılığını asla veremeyiz. Ama hayatımda senin seveceğin işler yapmak istiyorum. Verdiğin tüm nimetler için teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım.
1: Değerli dinleyiciler, hicret Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Göç etmek zorunda kalmasıdır. Bu İslam tarihinde çok önemli bir olay. Birçok önemli olay olduğu gibi İslam tarihindeki hicret olayı da daha iyi kalplere yerleşebilmesi için, gönüllere daha hoş bir şekilde nakşedilebilmesi için bazı şairlerimizin şiirlerine konu olmuştur. O yüzden ben bugün sizlere hicreti o her zaman anlattığımız gibi o detaylarıyla anlatmak yerine bu detayları bir şiir içerisinde, hatta belki de bir ne diyelim destan diyebileceğimiz uzun bir şiir içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Hicret başlıklı bu şiir yaklaşık 45 yıl önce yayınlanmış ve Türk edebiyatının akademisyenlerinden ve tasavvuf edebiyatını özellikle derinden inceleyenlerden, ama sadece tasavvuf değil, genel olarak Türk edebiyatı üzerinde, eski Türk edebiyatı üzerinde çok değerli çalışmaları olan Mustafa Tahralı Hoca'nın bir hicret şiiriyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hicret şiiriyle hicret olayını anlatmak istiyorum. Belki biraz uzun olacak ama daha sonra tekrar bu hicret olayını anlatma ihtiyacı duymayacağım. Onun üzerine konuşacağız. Hicret. Enbiya kadrini yurdundakiler bilmediler. Aynı takdirle düşer yollara son peygamber. Bütün alemlere rahmet diye gönderdi kader, ama nur alnına bin türlü cefa hattı çizer. Enbiya

üstüne şiddetli eza yazdı Hüda. Mustafa kaideden olmadı bir müstesna. Çok cefa etti o peygambere şirk ehli Kureyş. Hiç eza etmese kafiydi onun küfrü ateş. Her cemal mazharı çekmişti celal şimşeğini. O ki alemlere rahmet çeker en yükseğini. Ona yıllarca reva gördü Kureyş zulm okunu. Bir gün alçakça küfür taşladı Taif'te onu. Habeşistan yolu yaymış idi hicret kokusu. İki biatla örülmüş idi hicret dokusu. Ettiler ahdi, yalanlar ile bühtan bitecek, çocuk öldürmesi Allah'a da isyan bitecek. Sabredip bağlayacak bağrına taş lazımsa, edecek aşk ile küffarla savaş lazımsa. Gece Miraç'ta kemal buldu Risalet güneşi. O kemal mührünün artık ebedi gelmez eşi. Alemin seyrini İsra ile erdirdi sona. Kabe Kavseyn'i nasip etti o Mevla kuluna. Dedi Miraç'ta bu yerden beni izzetle çıkar. Ya ilahi kıl inayet bana bir kuvveti yar. Hurmalık şehrini gösterdi Hüda. Yollar açık. Dostlarım haydi gidin. Başladı hicret artık. Yeni bir ufka dönük gözleri hasretle dolu. Tuttu ashabı güzin birbiri ardınca yolu. Kendi yurdunda garip üç kişi kalmıştı. Nebi, Muntazır Emre Ebu Bekir ile Beyt ehli Ali. Ve Nebi dostuna bir gün dedi, al tedbirini, verir elbet sana yoldaş diye Allah birini. Ey Ebu Bekir, hazır ol, işte beraber yolumuz, kıldı Allah seni destek bize, sensin kolumuz. Ve emanetleri versin diye sahiplerine, ya Ali, Mekke'de sen kal, dedi erler erine. Gecenin kutlu karanlık demi gelmişti. Ali, bürünüp hırkaya yatmıştı, korur Hakk'ın eli. Ve Resul, elde tevekkül ipi, kalbinde huzur, dilde Yasin ile çıkmıştı evinden pür nur. Bir avuç toprağı serpip kara küfrün yüzüne, süzülüp geçti, çekip uykuyu körler gözüne. Yazdı küfür üstüne, hem gözleri kör, kalpleri kör, nuru görmedi ki nar ehli o nur üstüne nur. Durdu bir lahza, dönüp şehre, yakın bir tepede. Mekke, ey kutlu şehir, Kabe, mükerrem belde, sevdiğimsin seni vallahi mübarek bilirim. Zorla halkım beni sevk etmese ayrılmaz idim. Her karanlık yeni bir sırra tecelli durağı. Gün gelir mağarada mutlak çözülür sır yumağı. İlk beşik vahye Hira atlı karanlık mağara. Sevirden sonra gün artık ebediyen ağara. Yarı gar oldu Ebu Bekir ama endişe eder. Olma mahzun diye bir vahyi okur peygamber. İşte her zerrede sari yüce vahyin havası. Hakkın emriyle kurulmuştu güvercin yuvası. Küfre nur perdesi çekmişti örümcek ağda. Kaldı ama gözü küfrün yine naçar dağda. Erzak almak için Allah yolunun yolcuları durdular aç ve susuz çölde görüp bir çadırı. Bu çadır sahibinin vardı cılız bir koyunu. Fahri alem çekerek besmele sağmıştı onu. Yetti bir kap sütü sütsüz koyunun kafileye. Yeniden sağdı içip her biri doysundu diye. Sonra bir kere de bir kap sütü ev sahibine kereminden bir işaret olarak sağdı yine. Ehli küfür 100 deve koymuştu Resulün başına. Düştüler birbiri ardınca çölün dağ taşına. Gördü yorgun yol alan kervanı yoksul bedevi, gitti ardınca hayalinde çekip 100 deveyi. Ve küheylanını sürmüş idi 4 nal ileri. Lakin at sürçtü ve bir vahiy ile kum taneleri çekti ta bağrına dek. Atlıyı indirdi yere. Fakat iman ederek erdi hakiki zafere, yolculuk kervanı bir köyde durak verdi, Kuba etti ilk mescidi inşa ile

0: Allah'a dua. Mescidin ustası hem işçisi mimarıydı. Çünkü Allah yolunun bir ulu serdarıydı. Bu bina yeryüzü mescitlerinin en güzeli, övdü Kur'an ile Allah, dedi takva temeli. Ve bu hicrette visal sahnesi görmüştü Kuba. Mekke şehrinde emanetleri etmişti Eda. Gözü yaşlarla Ali sevgili peygamberine yaya çöllerde koşup işte kavuşmuştu yine. Ehli Yesrib dökülüp yollara açmış kolunu. Gözlüyor her biri hasretle Nebi'nin yolunu. Şimdi bayram ve zafer türküsü söyler diller. İşte ensar ve muhacir bir alay dal kılıç er. Ve beyaz bir deve üstünde o son peygamber. Bir cemal devrine fatih olarak şehre girer. Kadın erkek 7'den 70'e Yesrib'de sürur. Talal bedru aleyna ile nur etti zuhur. Şükür Allah'a ki ay doğdu bugün üstümüze. Geldi Kur'an ile haktan el emin elçi bize. Emri baş üstüne her hükmüne ramız o gülün. Müjde alemlere rahmet. O nebi geldi bugün. Canlı cansız bütün eşya verilen vahye açık. Emrolunmuş yeri seçmiş idi kusva artık. İndiler çöktüğü boş arsada mübarek devenin, arsanın komşusu Halit'te ağırlandı emin. Ne saadetti kader, onda misafirdi Resul. Sonra bir gün ona şehroldu aziz İstanbul. Kaderin çizdiği bir kutlu seferdir hicret. Bunca çağdan çağ bir müjde haberdir hicret. Ta ezelden süre gelmiş Firavun artığına, cümle şirk ehline küffara zaferdir hicret. Şimdi Allah ve Resul aşkına ellerde kılıç, ülkeden ülkeye bir başka seferdir hicret. Nice 100.000 zaferin mebdei, fethin sebebi, müminin çektiği bir tatlı kederdir hicret. Başkasından kaçış, Allah'a ve Resulullah'a daimidir ki sürer seyrü seferdir hicret. Bir gönül bilmese vuslat ne ki hicran neymiş, ona anlatmaya yıllarca yeterdir hicret. Müminin vurmak için gönlüne yokluk dağını, aşkın öğrettiği bir özge hünerdir hicret. Biz ki bin türlü garibiz, elimiz gurbet eli, nur verir vuslata, gurbette kamerdir hicret. Gördü 1400 mahzun ve karanlık gözümüz, umarız. Gördü 1400 yüzü mahzun ve karanlık gözümüz, umarız alemi İslam'a seherdir hicret. İki alem şaşırıp kalmayayım derse mürid, istimsal etmeye âli bir eserdir hicret. Ta o hicret ayının doğduğu günden beridir. Müminin gönlü mübarek göçe menzil yeridir. Biz gönül hicretinin yolda muhacirleriyiz. Bu mübarek seferin canı gönülden eriyiz. Şükür Allah'a ki ay doğdu bugün üstümüze. Geldi Kur'an ile haktan el emin elçi bize. Emri baş üstüne her hükmüne ramız o gülün. Müjde alemlere rahmet. O nebi geldi bugün.
1: Islandı seccadem, alnım secdede. Bir sevda kor olur, yanar sinede. Karadır bu yüzüm, ruzi mahşerde. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Açtım elimi, yumdum gözümü. Sana ram eğildim bütün özümü. Ancak sen paklarsın kara yüzümü. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Dökülür gözyaşım seni andıkça. Yüreğim kan ağlar, İçim yandıkça. Gönlüm huzur bulur senle oldukça.

0: çoktur günahım. Serdim seccademi kızgın çöllere, gönlümü dost ettim gonca güllere. Bir mecnun misali düştüm dillere. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Ben seni isterim, sana muhtacım. Sendedir dermanım, sende ilacım. Sen benim Rabbimsin, Nebin baş tacım. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Zincire vuruldum köle misali. Dünya dert doludur, buymuş ahvali. Sensiz bir çaredir gönlümün hali. Affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım, çoktur günahım.
1: Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin yaşadığı hicreti Mustafa Tahralı'nın hicret şiiriyle sizlere anlatmaya çalıştık. Hem o yaşananları tarihi seyri içerisinde bize anlatan bu şiir, aynı zamanda olayın duygusal boyutlarını da edebiyata dökerek hakikaten farklı bir boyutta anlatmış oldu bize. Tabii Peygamber Efendimizin hicreti aynı zamanda bu işin bir edebi boyutu olduğu gibi dini boyutu da söz konusu. Ve işin temelinde de dini boyut var. Ama o dini boyuta geçmezden önce bir iki hususu açıklama gerekiyor ki daha iyi konu anlaşılsın. Hicret, Peygamber Efendimizin az önce de başta ifade ettiğimiz gibi Mekke'den Medine'ye, yani Peygamber Efendimizin Kur'an vahyine mazhar olduğu ve kendisinden önce Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, biraz daha öncesinde Hazreti Adem'in bulunduğu o kutlu şehir, kutsal şehir, mübarek şehir, hürmetli şehir Mekke'yi sırf inancından dolayı inancını daha özgür bir şekilde, daha hür bir şekilde yaşamak için terk etmek zorunda kalması ve 622 yılında Mekke'den Yesrib'e göç etmesidir. Göç etmek zorunda kalmasıdır. Yesrib, Peygamber Efendimizin oraya gitmesiyle şehir adını alıyor. Yani Medine şehirdir. Medine Arapça'da şehir anlamına geliyor. Ama nasıl bir şehir? Nurlu şehir, kutlu şehir, münevver şehir, mübarek şehir oluyor. Onun için Yesrib adını daha sonra unutuyoruz. Nurlu şehir, Medine-i Münevvere, El Medinetül Münevvere ismini hafızalarımıza kaydediyoruz. Ve Medine deyince gönlümüz, kalbimiz yanmaya, gönlümüz heyecanlanmaya başlıyor. Niye? Çünkü orası Peygamber Efendimizin nurlu şehri ve Peygamber Efendimizin de son nefesini verdiği, Refik-i Ala'ya yükseldiği, yüce dosta kavuştuğu, vuslatı yaşadığı şehirdir. Onun için oraya giden müminler, hac esnasında olsun, umre sırasında olsun, Kabe'de Allah'a olan imanlarını daha da güçlendirmenin yanı sıra, özellikle Medine'ye vardıktan sonra Peygamber Efendimiz'e kavuşmanın, sevgiliye kavuşmanın, sevgililer sevgisine, Habibullah'a kavuşmanın vuslatını yaşamaktadır. Onun için Medine bir vuslat şehridir. Ama aynı

zamanda Medine bir dirilişin yaşandığı, diriliş hamlesinin gerçekleştiği, diriliş hamlesine zemin olan bir şehirdir. O bakımdan bazı düşünürler, hicret bir kaçış değil, bir diriliş hamlesidir demektedirler. Yani imanı korumanın, inancı yaşamanın, dine bağlılığın sonucunda bir terk ediş, bir kopuş ama kaçış değil. Kaçış değil, yeni bir hamle yapmak için Medine'ye, Yesrib'e gidiştir hicret. Bu bakımdan bu hicret olayının Müslümanlık tarihinde, İslam tarihinde büyük önemi var. Ama bundan önce Habeşistan'a yapılan iki hicret daha var. Onları da unutmamamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin emriyle, izniyle iki grup, iki kafile Habeşistan'a, Habeşistan'da Hristiyan bir Necaşi var. Hazreti İsa'nın dinine bağlı olan bir yönetici var. Onun yanında dinlerini daha özgür yaşama için bir hicret yaşıyorlar. Yerini, yurdunu terk edip oraya gidiyorlar. Ve bu da bizim için önemli bir işaret, önemli bir şey. Yani Mekke'de bulunmak, sadece Mekke'de bulunmak yeterli değil. Mekke'de bulunup da dinimizi özgürce yaşamak önemli. Şirkin arasında, putperestlerin arasında, dinimizin kısıtlandığı bir yerde, dinimizin kısıtlandığı, dini özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir yerde Müslümanın yaşamasının mümkün olmadığını gösteren bir olay. Ve işte orada Hristiyanlığın esaslarına bağlı olan bir insanı, bir yöneticiyi görüyoruz, Necaşi'yi, ve Peygamber Efendimiz onun yanına gönderiyor ashabını ve diyor ki orada Hazreti İsa'ya inanan, Hazreti İsa'nın yolundan giden iyi bir yönetici var diyor. Bunu da bir ibret noktası olarak, tarihimizin bir parçası olarak iyi okumamız gerekiyor. Onun için bugünlerde dinimizi hür bir şekilde yaşamanın, bu özgürce dini ibadetlerimizi yerine getirmenin bu sevincini de paylaşmamız ve bu imkanları sağlayan devletimizin de, vatanımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor. İşte hicret bize bunu da düşündürüyor. Hicret aslında her hicri yıl başında olduğu gibi farklı zamanlarda da hicri takvim üzerine düşünürken hicretin bugüne verdiği mesajları da iyi okumamız gerekiyor. Evet, hicret bir özgürlük simgesidir. Hicret bir diriliş hamlesidir. Hicret İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sadece bir yerden bir yere göç etmek ve sadece bir takım dünyevi sebeplerle, işte ekonomik sebeplerle vesaire değil, inancımızı özgürce yaşamak, yaşamanın bir sembolüdür hicret. Aynı zamanda sabrımızın test edildiği bir sınamadır hicret. Aynı zamanda Medine'yi kurarak İslam medeniyetini inşa etmenin öncüsüdür hicret.

Kıymetli dinleyiciler, tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan ve birçok ibretler taşıyan ve bugüne de birçok mesajlar veren hicret konusunu konuşuyoruz. Zira 16 Haziran 1 Muharrem tarihi Hicri senenin başlangıcı oluyor. Bu vesileyle bazı konuları hatırlıyor, bazı sonuçları veya ibretleri almaya, görmeye çalışıyoruz. Pek tabii hicret dendiğinde az önce de ifade ettiğimiz gibi sadece bir mekan değişikliği söz konusu.

mevzu değil. Hicret, insanın derinden yaşadığı bir olay. İnsanın iç dünyasıyla ilgili bir olay. Ve en önemlisi de iman ile ilgili bir olay. Bizim inancımızla ilgili bir olay. Bunun böyle olduğuna bize Kur'an-ı Kerim de işaret ediyor. Mesela Enfal suresinin 74. ve 75. ayetlerinde Cenab-ı Allah bizlere hicretten bahsediyor. Ama hangi bağlamda bahsediyor? İman ile birlikte bahsediyor. Mesela Estağfirullah billah vellezina amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillahi vellezina awu ve nasaru ulaike humul mu'minun mu'minuna hakka lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Çok dikkat edin ayeti kerimeye. İman edip de hicret edenler. Önce iman, sonra hicret. İman edip de hicret edenler, yani imanlarını koruyabilmek için göç etmek zorunda kalanlar, yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, vatanlarını terk etmek zorunda kalanlar, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, mağfiret onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Büyük rızık, cömertçe rızık onlar içindir. Şimdi bu ayet-i kerime ve devamında gelen ayet-i kerime de var. Onu da paylaşmış olayım. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında sıla-i rahim, yani rahim bağı, akrabalık bağı bulunanlar Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bu ayet-i kerimede aslında hicretin iki bölümünü, iki farklı aşamasını dile getirmektedir Cenab-ı Allah. İlk ayet-i kerimede bizlere iman edip de hicret etmeyi ve imanın sadece sözle kalmaması gerektiğini, bir takım davranışların ortaya konması gerektiğini, yani imanı korumak için gerektiğinde yerini, yurdunu terk etmesi gerektiğini, inancını koruması için gerektiğinde mücadele etmesini, her türlü mücadele etmesini, ki bu cihat kavramı, mücahede kavram, bu hem özbenliğimizle, yani hem nefsimizle, hem gerektiğinde koruyabilmemiz için her türlü canla başla savaşmamız gerektiğini, çünkü bunun insani bir değer olduğunu, yani iman inancın her türlü, her bakımdan korunabilmesi gerektiğini, ki düşünün Peygamber Efendimiz'e neler yaptılar? Taif'te Peygamber Efendimiz'i yaraladılar. Mekke'de inanç özgürlüğünü kısıtlamak için üzerine öldürmeye çalıştılar. En sonunda da şiirde de başta ifade edildiği gibi Peygamber Efendimiz'in canına kastettiler. İşte bütün bunlarla insanın mücadele etmesi gerekiyor. Yardım da hem hicret etmesi gerekiyor Allah yolunda, hem de yardımda da bulunmaları gerekiyor. Yardımlaşmaları gerekiyor. İşte Allah Teala bunlar gerçek müminlerdir diyor ve bunlar için bunları Allah bağışlar ve kendilerine bolca rızık verir, lütufta bulunur. Bu bizim için son derece önemli bir şey. Yani hicret imanla bağlantılı bir meseledir. Onun için biz tarihte de görüyoruz. Bizim ecdadımız da yeri gelmiş imanlarını koruyabilmek için, özellikle komünizm dönemini hatırlayın. Komünizm döneminin ilk yıllarını ecdadımız niye göç etmek zorunda kalmış, hicret etmek zorunda kalmış, imanlarını koruyabilmek için. Ama bugün hamdolsun Cenab-ı Allah bizlere çok güzel imkanlar vermiş ve bizlere hicreti, yerimizi, yurdumuzu terk ederek değil, Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ın yasakladığı şeyleri terk ederek yaşama fırsatı vermiş. Peygamber Efendimiz Buhari hadisi de dikkat edin, buyuruyor ki muhacir, yani gerçek hicreti yapan muhacir,
Allah'ın yasak

sakladığı şeyleri terk eden kişidir. Bize bugün hicret budur. Hani yerimizi, yurdumuzu terk etmek değil. Çünkü burada dinimizi hür bir şekilde yaşama imkanımız var. Dolayısıyla biz bugün hicreti nefsimize yaptırmamız gerekiyor. Nefsimizi engelleyerek kötülükleri, yasak olanları, haramları terk ederek hicret yapmamız gerekiyor. Muhacirlik bugün budur. Peygamber Efendimizin zamanında Mekke'den Medine'ye göç etmek neyse, bugün haramları, yasak olan şeyleri terk etmek aynı değerdedir. Değerli dinleyiciler, bunun farkına varmamız gerekiyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, Hicri yılbaşı bizlere hicreti yeniden düşünme imkanı veriyor. Oradan farklı ibretler alma imkanı tanıyor. Bu sebeple hicreti tekrar tekrar gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz. Yaşanan olaylar, Peygamber Efendimizin hayatında gördüğümüz olaylar her zaman bizlere bir takım mesajlar veriyor. Eğer bugün yaşamakta olduğumuz çalkantılı dünyada sakin bir şekilde bu çalkantılı denizin içerisinden kurtulmak, sahili selamete, selamet yurduna kavuşmak istiyorsak muhakkak Peygamber Efendimizin hayatına ve onun hayatındaki olaylara bakmamız, ama bunu yaparken de ibret nazarıyla, ibret gözüyle bakmamız gerekiyor. İşte bu bakımdan bugün için özellikle Peygamber Efendimizin hayatında hicret ibret olayını okurken muhakkak biz şunu bir kez daha görüyoruz. Hicret sadece bir mekan değişikliği değil, bir fiziki bir göç değil, sadece bedenimizin bir yerden başka bir yere gitmesi değil. Bugün, özellikle bugün bu geniş haklara sahip olduğumuz, dini haklarımızı rahatça yaşadığımız günümüzde, güzel memleketimizde, vatanımızda bizim için hicret kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşmaktır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde yapmakla biz aynı zamanda bizlere sağlanan bu geniş hakların daha da genişletilmesini, daha da rahat bir şekilde yaşanmasına sebep olmuş olacağız. Çünkü bizler kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşmakla güzel bir muhacir örneği, güzel bir hicret örneği ortaya koymuş olacağız ve iyi insanlar olmak suretiyle toplumumuzun da daha iyi olmasına, daha iyi bir toplum inşa edilmesine sebep olmuş olacağız. İslam'ın güzelliğini yaşayarak İslam'ın güzelliklerini toplumumuzun hayatına da taşımış olacağız. Bu bakımdan hicret bizim için son derece önemli ve ibretamiz, ibret verici bir olaydır. Hicrete bu gözle bakmamız gerekiyor. Hicreti bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Ve Peygamber Efendimizin hicretle Medine'de inşasına başladığı, temellerini attığı İslam medeniyetine tekrar bakmamızı da sağlıyor hicret olayı. Onun dinamiklerini değerlendirmemizi sağlıyor. Onun dinamiklerinin, yani o İslam medeniyetinin temel dinamikleri arasında en önemlisi de imandır, inançtır ve inancımızın gereğini yapmaktır. Bu açıdan bak,

kutlamanın adı değil, bizim inancımız uğruna, ideallerimiz uğruna yaptığımız fedakarlığın da bir adıdır veya bir hatırasıdır da diyebiliriz. Hicretin verdiği bize birkaç tane çok önemli mesaj var. Onları paylaşarak noktalamak istiyorum değerli dinleyiciler. İnanç fedakarlık istiyor. Ve bu fedakarlığı yerine getirdiğimizde ve yaptığımızda inancımız bizde çok daha güzellikler, büyük dönüşümler yaşamamıza sebep olacaktır. Hicret aynı zamanda sabrı bize öğretiyor ve kararlılığı hatırlatıyor. Sabır ve kararlılıkla çok daha ileri gidebiliriz. Ama aynı zamanda hicret, muhacir ile ensar arasındaki kardeşliği, birliği ve birlikte toplumu ancak birlikte

sağlıyor. Hani bir şey yapabilmemiz için, ciddi bir şey yapabilmemiz için el birliğiyle bunu yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Onun için hicret olayına bakarken sadece hicri yeni bir yılın başlangıcı olarak bakmamalı. Bize her zorluğun ardından yeni bir ufkun açılacağını, doğuracağını hatırlamalıyız. Bu düşünceyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 12 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan, Türkiye ve Romanya işbirliğini genişletmeyi hedefliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Bulgaristan ve Türkiye arasında ikinci demiryolu hattının inşası görüşülüyor. İçişleri Bakanlığı, yasa dışı araç yarış alanlarını tespit etti, polis drone denetimlerini arttırdı. Bulgaristan'da 125 ülkeden öğrenci eğitim görüyor, yabancı öğrenci sayısı bir yılda %5 oranında arttı. Şimdi haberlerin detayları. Türkiye, Romanya ve bölgeden 200'den fazla şirket, yatırımcı ve iş dünyası temsilcisini bir araya getiren Balkan İş Forumu'nun açılışında konuşan İnovasyon ve Büyüme Bakanı Alexander Pulev, Bulgaristan, güvenlik, enerji, ulaşım ve yeni teknolojiler alanlarında Türkiye ve Romanya ile işbirliğini genişletmek için çalışmalarını sürdürecek ifadelerini kullandı. Hükümetin bakanlarda enerji ve ulaşım altyapı projelerinin hızlandırılmasını ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesini destekleyeceğini belirten Pulev, üç ülkenin yapay zeka ve yüksek teknolojiler gibi stratejik alanlarda da işbirliğini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Bulgaristan'ın önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu ifade eden İnovasyon ve Büyüme Bakanı, Türk ortaklı 2200'den fazla şirketin ülkede faaliyet gösterdiğini, istihdam yarattığını ve bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu söyledi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Said Uyanık ile Alkomet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce'ye, Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin gelişimine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Pulev, Bulgaristan hükümetinin iki ülke arasındaki dostluk, ekonomik işbirliği ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda Türk kurumları ve yatırımcılarına güvence verdi. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Başbakan Rumen Radev, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Bulgaristan için Türkiye sadece bir komşu ve dost değil, aynı zamanda güvenlik, göç, enerji ve ulaşım bağlantıları gibi alanlarda da kilit bir ortaktır. Ayrıca yüksek teknoloji ve yapay zeka gibi büyük potansiyele sahip yeni alanlar da bulunmaktadır açıklamasında bulundu. Başbakan Radev, hükümetin Bulgaristan'da mümkün olan en iyi iş ortamının sağlamayı hedeflediğini vurgularken, ülkede 2200'den fazla Türk şirketinin bulunduğunu, ikili ticaretin ise 2024 yılında 7,7 milyar avro ile yeni bir rekora ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ve Bakan Hakan

Amfi'den ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki zorlu trafik durumunun alternatif güzergahlara duyulan ihtiyacı doğurduğunu ve bunun da Güneydoğu Avrupa'nın stratejik rolünü güçlendirdiğini vurguladılar. İkili demiryolu altyapısı ve Burgaz ile İstanbul arasında feribot bağlantısının kurulması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi ihtiyacını dile getirdi. Daha önce Dışişleri Bakanı Veleslava Petrova ile görüşen Bakan Fidan, güvenlik ve ulaşım da işbirliğimizin önemli unsurlarıdır. Altyapı bölge ülkeleri için son derece önemlidir. Tedarik zincirleri de aynı şekilde. Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ekonomik bağların sürdürülebilirliği ancak bölgesel güvenliğin güçlendirilmesiyle mümkündür. Karadeniz'deki güvenliği ele aldık. Bulgaristan ve Romanya ile tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, seyri sefer emniyetinin tesisinde Karadeniz'de önemli bir misyon üstlenmektedir açıklamasında bulundu. Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Baş Müftülük Üst Yönetimi ve bölge müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-26 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. BTA'nın aktardığı üzere Başbakan Rumen Radev parlamento oturumu sırasında gazetecilerin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ne görüştüğü ve Türk şirketi BOTAŞ ile sözleşmenin yeniden müzakere edilmesinin görüşmelerin bir parçası olup olmadığı sorusuna yanıt olarak Türk tarafı sadece doğal gaz sektöründe değil, elektrik enerjisi iletiminde de enerji işbirliğimizin ivme kazanmasını istediği için yeniden müzakere etmek istiyor cevabını verdi. Parlamentodaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayan

Bulgaristan ile Türkiye arasında ikili bir demiryolu hattının inşası için güzergah görüşmeleri başlamış bulunuyor. İçişleri Bakanlığı yasa dışı araç yarışları ve düzenli trafik ihlallerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yarışların yapıldığı veya yapılma ihtimali bulunan alanları tespit etti. Halk Meclisi'nde açıklamada bulunan İçişleri Bakanı İvan Demercev, bu tür eylemlere katılabilecek sürücülerin de tespit edildiğini bildirdi. Demercev, yasa dışı yarışların önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek denetimlerde dronların da aktif olarak kullanıldığını belirtti. İçişleri Bakanı, ciddi trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Bulgaristan'ın İspanya ile bilgi ve deneyim alışverişinde bulunduğunu duyurdu. Teknolojik güncelleme sürecinde kısa süreliğine erişime kapatılan interaktif kaza haritasının yeniden faaliyete geçtiğini belirten Demerciyev, sistemin artık kullanılabildiğini söyledi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere akademik yıl boyunca Bulgaristan'daki devlet ve özel üniversitelerde 7034'ü 26 Avrupa Birliği ülkesinden, 10855'i Avrupa Birliği dışından 99 ülkeden, yani toplam 125 farklı ülkeden olmak üzere 17889 yabancı uyruklu öğrenci eğitim gördü. Yabancı öğrenci sayısı geçen yıla nazaran 894 kişi daha fazla, yani %5'in üzerinde bir artışla kayıtlara geçti. 14411 yabancı üniversite öğrencisinin olduğu 2017-2018 akademik yılına kıyasla ise artış %24 oranında gerçekleşti. Neredeyse tüm meslek alanlarında geniş bir yelpazede uzmanlık dallarında eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği alanlar arasında tıp bölümü bulunmakta. 7861 öğrenci tıp, 1694 öğrenci ise diş hekimliği bölümünde eğitim görüyor. 1993 yılında kabul edilen 103 sayılı kararname uyarınca devlet üniversitelerinde Bulgaristan vatandaşı ve Bulgaristan kökenli adaylar için yıllık 2000 kişiye kadar öğrenim kontenjanı sağlanırken doktora eğitimi için de 40 kişiye kadar kontenjan tahsis edilmektedir. BNT'ye konuşan Bulgaristan'ın dünya çapında en başarılı genç satranç oyuncularından biri olan Nurgül Salimova, başka ülkelerden de resmi teklifler aldım ama reddettim. Bulgaristan adına yarışmak istedim ve şu anda da hala Bulgaristan'ı temsil etmek istiyorum dedi. Spor haklarımız askıya alınırsa başka seçeneğim kalmayacak. Bildiğim kadarıyla bazı sporcular başka federasyonlarda şu anda görüşmeler yürütüyor. Şu anda benim böyle görüşmelerim yok ama bunu yapmak zor değil sözlerini kullanan Salimova, ülkede biri dünya ve Avrupa federasyonları tarafından, diğeri ise Bulgaristan Spor Bakanlığı tarafından tanınan iki satranç federasyonunun varlığıyla ilgili sorun çözülmezse yaptırımlar uygulanacağını ve Bulgar sporcuların uluslararası turnuvalara katılma hakkını kaybedeceğini açıkladı. Salimova, ülkemizdeki federasyonlara mesajım şu: bu anlaşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözün. Çünkü olimpiyatlara hazırlanıyoruz ve katılmak istiyoruz. Biz olup bitenleri hak etmiyoruz dedi. Hava durumu. Yarın ülke genelinde yağışlar dinecek ve hava sıcaklıkları artacak. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında değişirken Sofya'da 10 derece olacak. Gün içerisinde bulutlar batıdan dağılmaya başlayacak ve akşam saatlerine kadar Doğu Bulgaristan'ı da etkisi altına alacak. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde hala yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklıkları 22 ila 27 derece arasında olacak. Başkentte termometreler 22 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde bulutlu. Sabah saatlerinde yağışlı hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar dağılacak. Kuzeyden hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 18 ila 22 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 21-22 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra Orta Balkan dağlarında yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 16-2000 metrelerde 8 derece olacak. Pazar günü güneşli hava seyredecek ancak öğleden sonra Doğu Bulgaristan'da ve dağlık bölgelerde gök gürültülü kısa süreli yağış düşecek. Hava sıcaklıkları önemli ölçüde artacak ve bazı bölgelerde 30 dereceye bulacak.

0: Ocak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delef ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programında bu akşam Şevki Çakır'ın anlatımıyla Kırcalı'nın Taravet köyündeki Pembe Piramitler, Silistra'nın Ruino köyündeki Türk Folklor Festivali ve Dimitrovgrad'ın Krum köyündeki örgü yarışmasını ziyaret edeceğiz. İlk türkümüzün ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, Kırcalı yakınında araba yolculuğu yaparsanız 10 dakikada geçebileceğiniz mesafede kendinizi sanki başka bir gezegenden olan bir yerde bulursunuz. Tarevet köyüne yakın pembe piramitler, acayip şekilleri ve güneş ışığına göre nüans değiştiren açık pembe tonuyla görenleri hayret içinde bırakır. Araçtan inince geniş toprak yolda 5 dakika kadar yürüyüş yapanlar, civardaki höyüklerin yeşilliği arasında boy gösteren kaya piramitlerle karşı karşıya gelir. Rüzgar ve yağışların etkisiyle şekillenen kum oluşumları eşsiz figürler halini alarak buraya tam anlamıyla doğa galerisine dönüştürmüştür. İnsanın kendini gerçek ve hayal arasındaki çizgideymiş gibi hissettiği pembe piramitler, renkleri ve garip şekilleriyle gizemli bir uyum duygusunu yaratır. Kırcalı'ya bağlı Tarevet köyüne yakın bulunan doğa harikasının pembe renginin neye bağlı olduğuna ilişkin önümüzdeki dönemde ilk kez bilimsel araştırmalar yapılacak. Kırcalı Turizm Bilgi Merkezi görevlisi Margarita Yaneva, BTA'ya konuşurken Kırcalı Belediye Başkanlığı'nın inisiyatifi üzerine Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN Jeoloji Enstitüsü uzmanları tarafından yapılacak olan araştırmanın pembe piramitlere turistler tarafından duyulan ilginin artması ve ilgilenenlere doğru akademik bilginin sunulması gerekliliği nedeniyle başlatıldığını aktardı. Jeolog Dr. Valentin Grozdev, pembe piramitlerin renginin neye bağlı olduğuna ilişkin kimyasal analizin yapılacağını belirtirken, genelde kaya ve minerallerdeki pembe rengin mangan elementinden geldiğini de ifade etti. Araştırmanın 3-4 ay devam edeceği ve nispeten kısa sürecek olan sağ çalışmaları sırasında pembe piramitlerden olduğu gibi bölgede bulunan diğer yerlerden de numune alımı ve muayene işlerinin yapılacağı bildirildi. Dr. Grozdev'in belirttiği üzere modern teçhizat ve yöntemlerle yapılacak olan araştırmanın sonucunda oluşum renginin nedenine dair 2026 yılı itibariyle çok daha kesin bilgiler elde edilecek. Jeoloji uzmanı, pembe piramitlerdeki pembe rengin kaynağının yine Kırcalı Belediyesi topraklarında bulunan diğer bir doğa harikası olan Zimzelen Köyü yakınındaki taş düğün renginin kaynağıyla aynı olup olmadığının bundan sonraki dönemde netleşeceğini söyledi.

Değerli dinleyiciler, Silistra'nın Ruino köyü yakınlarındaki Ayazmo mevkiinde 27 Haziran'da Ulusal Türk Folklor Festivali düzenlenecek. Duluvu Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen festival, Kuzeydoğu Bulgaristan'da türünün tek örneğidir. Betya'nın haberinde belirtildiği üzere bu yılda türkülerin, oyunların ve gelenek ile göreneklerin sahnelenmesi yoluyla Bulgaristan'daki Türk folklorunun zenginliğini sergileyecek çok sayıda grubun katılması bekleniyor. Kültürel mirasa sahip çıkılması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlik aynı zamanda farklı topluluklar arasında kültürler

arası diyaloğu ve etkileşimi teşvik etmektedir. Festival programına katılmak isteyenler, değerli dinleyiciler, 18 Haziran 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilir. 1994 yılında amatör Türk halk topluluklarına yönelik bir şenlik etkinliği olarak başlayan festival, yıllar içerisinde büyük ilgi görerek zamanla bölgesel Türk folklor festivaline dönüşerek 2018 yılında ulusal festival niteliğini kazandı. Gelenek üzerine etkinliğe temsil ettikleri bölgeye has geleneksel kıyafetler giyen sanatçılar, halk müziği ve oyun grupları katılmaktadır. Silistra Valiliği yıllık kültür takviminin bir parçası olan festival yarışma niteliği taşımıyor.

Değerli dinleyiciler, Dimitrovgrad'a bağlı Krum Köyü, el emeği, göz nuru, el işlerinin sergilendiği, hünerlerin yarıştığı örgü yarışmasına ev sahipliği yapacak. Dimitrovgrad Belediyesi köydeki Prosveta 1926 okuma evi ve köydeki Emekliler Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik ile 13 Haziran Dünya Örgü Günü kutlanacak. 12 yıldan bu yana her yıl köyün parkında düzenlenen yarışmada yerli kadınlar yeteneklerini yarıştırarak el emeği, göz nuru eserlerini sergiliyorlar.

kalbimizdedir mottosu altında düzenlenen etkinlikte örgü ustası olan yerli kadınlar tarafından işlenen 410 santimetre uzunluğunda ve 52 santimetre yüksekliğindeki dev terlik gözler önüne sergilenecek. İlk defa 2018 yılındaki yarışma için örülen dev terlik etkinliğin sembolü haline gelmiş bulunuyor. 2005 yılından beri Haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Dünya Örgü Günü'nün amacı örgüyü sadece bireysel bir hobi olarak değil, aynı zamanda sosyal bir etkinlik olarak teşvik etmektedir.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle güzel bir program yapmaya çalışacağız. Bu programımızda hicreti konuşacağız. Hicri senenin başlangıcını konuşacağız. Çünkü Zilhicce ayı çıktı. Zilhicce ayının son günlerini yaşıyoruz daha doğrusu. Ve önümüzde hicri senenin başlangıcı olan Muharrem ayı var. Ve bir Muharrem, hicri senenin başlangıcı olan bir Muharrem 16 Haziran'a denk geliyor. Biliyorsunuz Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10'unda oluyor. Dolayısıyla senenin son ayı olan Zilhicce'yi Kurban Bayramı geldi mi demek ki senenin son ayı gelmiştir. Bazen biz hicri takvimi unutuyoruz, karıştırıyoruz. Ama Kurban Bayramı geldi mi senenin son ayı gelmiş demektir hicri takvime göre. Ve onun ardından gelen de Muharrem'dir. Biliyorsunuz ondan sonra da Muharrem'in 10. gününde Aşure oluyor. Aşure gününü idrak ediyoruz. Şimdi önümüzde hicri takvimin ilk ayının ilk günü olan bir Muharrem olduğu için biz de bugünkü programımızı hicret ve hicri senenin başlangıcına ayıralım dedik. Bu konuyu konuşalım. Bu konuda bazı güzellikleri paylaşalım ki hem tarihimizi, hem takvimimizi, hem de o tarihimize ve takvimimize vesile olan o hicret olayını daha iyi anlayıp kavrayalım. Çünkü bizim öncülerimiz, bizim büyüklerimiz, sahabe-i kiram, özellikle Hazreti Ömer bunu çok iyi anlamış ve takvimin esası olarak hicret olayını kabul etmiş. Niye bu? Ve her gün bu, her sene bu hicreti niye hatırlamamız gerekiyor? İşte hicreti daha iyi anladığımızda, daha iyi okuduğumuzda, daha iyi değerlendirdiğimizde onu da iyice anlamış olacağız. Onun için bugün sizlerle hicreti konuşacağız değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, hicret Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Göç etmek zorunda kalmasıdır. Bu İslam tarihinde çok önemli bir olay. Birçok önemli olay olduğu gibi

bir şekilde nakşedilebilmesi için bazı şairlerimizin şiirlerine konu olmuştur. O yüzden ben bugün sizlere hicreti o her zaman anlattığımız gibi o detaylarıyla anlatmak yerine bu detayları bir şiir içerisinde, hatta belki de bir ne diyelim destan diyebileceğimiz uzun bir şiir içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Hicret başlıklı bu şiir yaklaşık 45 yıl önce yayınlanmış ve Türk edebiyatının akademisyenlerinden ve tasavvuf edebiyatını özellikle derinden inceleyenlerden, ama sadece tasavvuf değil, genel olarak Türk edebiyatı üzerinde, eski Türk edebiyatı üzerinde çok değerli çalışmaları olan Mustafa Tahralı Hoca'nın bir hicret şiiriyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hicret şiiriyle hicret olayını anlatmak istiyorum. Belki biraz uzun olacak ama daha sonra tekrar bu hicret olayını anlatma ihtiyacı duymayacağım. Onun üzerine konuşacağız. Hicret. Enbiya kadrini yurdundakiler bilmediler. Aynı takdirle düşer yollara son peygamber. Bütün alemlere rahmet diye gönderdi kader. Ama nur alnına bin türlü cefa hattı çizer. Enbiya üstüne şiddetli eza yazdı Hüda. Mustafa kaideden olmadı bir müstesna. Çok cefa etti o peygambere şirk ehli Kureyş. Hiç eza etmese kafiydi onun küfrü ateş. Her cemal mazharı çekmişti celal şimşeğini. O ki alemlere rahmet çeker en yükseğini. Ona yıllarca reva gördü Kureyş zulm okunu. Bir gün alçakça küfür taşladı Taif'te onu. Habeşistan yolu yaymış idi hicret kokusu. İki biatla örülmüş idi hicret dokusu. Ettiler ahdi, yalanlar ile bühtan bitecek, çocuk öldürmesi Allah'a da isyan bitecek. Sabredip bağlayacak bağrına taş lazımsa, edecek aşk ile küffarla savaş lazımsa. Gece miraçta kemal buldu risalet güneşi. O kemal mührünün artık ebedi gelmez eşi. Alemin seyrini İsrail'e erdirdi sona. Kabe Kavseyn'i nasip etti o Mevla kuluna. Dedi miraçta bu yerden beni izzetle çıkar. Ya ilahi kıl inayet bana bir kuvveti yar. Hurmalık şehrini gösterdi Hüda. Yollar açık. Dostlarım haydi gidin. Başladı hicret artık. Yeni bir ufka dönük gözleri hasretle dolu. Tuttu ashabı güzin birbiri ardınca yolu. Kendi yurdunda garip üç kişi kalmıştı. Nebi, Muntazır Emre Ebu Bekir ile Beyt ehli Ali. Ve Nebi dostuna bir gün dedi, al tedbirini, verir elbet sana yoldaş diye Allah birini. Ey Ebu Bekir, hazır ol, işte beraber yolumuz, kıldı Allah seni destek bize, sensin kolumuz. Ve emanetleri versin diye sahiplerine, ya Ali, Mekke'de sen kal, dedi erler erine. Gecenin kutlu karanlık demi gelmişti, Ali, bürünüp hırkaya yatmıştı, korur hakkın eli. Ve Resul elde tevekkül ipi, kalbinde huzur, dilde Yasin ile çıkmıştı evinden pür nur. Bir avuç toprağı serpip kara küfrün yüzüne, süzülüp geçti çekip uykuyu körler gözüne. Yazdı küfür üstüne hem gözleri kör kalpleri kör, nuru görmedi ki nar ehli o nur üstüne nur. Durdu bir lahza dönüp şehre yakın bir tepede. Mekke ey kutlu şehir, Kabe mükerrem belde. Sevdiğimsin seni vallahi mübarek bilirim. Zorla halkım beni sevk etmese ayrılmaz idim. Her karanlık yeni bir sırra tecelli durağı. Gün gelir mağarada mutlak çözülür sır yumağı. İlk beşik vahye, ilk beşik vahye Hira atlı karanlık mağarada.

ara, Sevr'den sonra gün artık ebediyen ara. Yarı gar oldu Ebu Bekir ama endişe eder. Olma mahzun diye bir vahyi okur peygamber. İşte her zerrede sari yüce vahyin havası. Hakkın emriyle kurulmuştu güvercin yuvası. Küfre nur perdesi çekmişti örümcek ağda. Kaldı ama gözü küfrün yine naçar dağda. Erzak almak için Allah yolunun yolcuları durdular aç ve susuz çölde görüp bir çadırı. Bu çadır sahibinin vardı cılız bir koyunu. Fahri alem çekerek besmele sağmıştı onu. Yetti bir kap sütü sütsüz koyunun kafileye. Yeniden sağdı içip her biri doysundu diye. Sonra bir kere de bir kap sütü ev sahibine kereminden bir işaret olarak sağdı yine. Ehli küfür 100 deve koymuştu Resulün başına. Düştüler birbiri ardınca çölün dağ taşına. Gördü yorgun yol alan kervanı yoksul bedevi, gitti ardınca hayalinde çekip 100 deveyi. Ve küheylanını sürmüş idi 4 nal ileri. Lakin at sürçtü ve bir vahiy ile kum taneleri çekti ta bağrına dek. Atlıyı indirdi yere. Fakat iman ederek erdi hakiki zafere, yolculuk kervanı bir köyde durak verdi, Kuba etti ilk mescidi inşa ile Allah'a dua. Mescidin ustası hem işçisi mimarıydı, çünkü Allah yolunun bir ulu serdarıydı. Bu bina yeryüzü mescitlerinin en güzeli, övdü Kur'an ile Allah, dedi takva temeli. Ve bu hicrette visal sahnesi görmüştü Kuba. Mekke şehrinde emanetleri etmişti eda. Gözü yaşlarla Ali sevgili peygamberine yaya çöllerde koşup işte kavuşmuştu yine. Ehli Yesrib dökülüp yollara açmış kolunu. Gözlüyor her biri hasretle Nebi'nin yolunu. Şimdi bayram ve zafer türküsü söyler diller. İşte ensar ve muhacir bir alay dal kılıç er. Ve beyaz bir deve üstünde o son peygamber. Bir cemal devrine fatih olarak şehre girer. Kadın erkek 7'den 70'e Yesrib'de sürur. Talal bedru aleyna ile nur etti zuhur. Şükür Allah'a ki ay doğdu bugün üstümüze. Geldi Kur'an ile haktan el emin elçi bize. Emri baş üstüne, her hükmüne ramız o gülün, müjde alemlere rahmet, o nebi geldi bugün. Canlı cansız bütün eşya verilen vahye açık, emrolunmuş yeri seçmiş idi kusva artık. İndiler çöktüğü boş arsada mübarek devenin, arsanın komşusu Halit'te ağırlandı emin. Ne saadetti kader, onda misafirdi Resul. Sonra bir gün ona şehr oldu aziz İstanbul. Kaderin çizdiği bir kutlu seferdir hicret. Bunca çağdan çağ bir müjde haberdir hicret. Ta ezelden süre gelmiş Firavun artığına, cümle şirk ehline küffara zaferdir hicret. Şimdi Allah ve Resul aşkına ellerde kılıç, ülkeden ülkeye bir başka seferdir hicret. Nice 100 bin zaferin mebde'i, fethin sebebi, müminin çektiği bir tatlı kederdir hicret. Başkasından kaçış, Allah'a ve Resulullah'a, daimidir ki sürer seyrü seferdir hicret. Bir gönül bilmese vuslat ne ki, hicran neymiş, ona anlatmaya yıllarca yeterdir hicret. Müminin vurmak için gönlüne yokluk dağını, aşkın öğrettiği bir özge hünerdir hicret. Biz ki bin türlü garibiz, elimiz gurbet eli, nur verir vuslata, gurbette kamerdir hicret. Gördü 1400 mahzun ve karanlık gözümüz, umarız. Gördü 1400 yüzü mahzun ve karanlık gözümüz, umarız alemi İslam'a seherdir hicret. İki alem şaşırıp kalmayayım derse mürid, istimsal etmeye

âli bir eserdir hicret. Ta o hicret ayının doğduğu günden beridir. Müminin gönlü mübarek göçe menzil yeridir. Biz gönül hicretinin yolda muhacirleriyiz. Bu mübarek seferin canı gönülden eriyiz. Şükür Allah'a ki ay doğdu bugün üstümüze. Geldi Kur'an ile haktan el emin elçi bize. Emri baş üstüne, her hükmüne ramız o gülün. Müjde, alemlere rahmet, o nebi geldi bugün. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin yaşadığı hicreti Mustafa Tahralı'nın hicret şiiriyle sizlere anlatmaya çalıştık. Hem o yaşananları tarihi seyri içerisinde bize anlatan bu şiir, aynı zamanda olayın duygusal boyutlarını da edebiyata dökerek hakikaten farklı bir boyutta anlatmış oldu bize. Tabii Peygamber Efendimizin hicreti aynı zamanda bu işin bir edebi boyutu olduğu gibi dini boyutu da söz konusu. Ve işin temelinde de dini boyut var. Ama o dini boyuta geçmezden önce bir iki hususu açıklama gerekiyor ki daha iyi konu anlaşılsın. Hicret, Peygamber Efendimizin az önce de başta ifade ettiğimiz gibi Mekke'den Medine'ye, yani Peygamber Efendimizin Kur'an vahyine mazhar olduğu ve kendisinden önce Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, biraz daha öncesinde Hazreti Adem'in bulunduğu o kutlu şehir, kutsal şehir, mübarek şehir, hürmetli şehir Mekke'yi sırf inancından dolayı inancını daha özgür bir şekilde, daha hür bir şekilde yaşamak için terk etmek zorunda kalması ve 622 yılında Mekke'den Yesrib'e göç etmesidir. Göç etmek zorunda kalmasıdır. Yesrib, Peygamber Efendimizin oraya gitmesiyle şehir adını alıyor. Yani Medine şehirdir. Medine Arapçada şehir anlamına geliyor. Ama nasıl bir şehir? Nurlu şehir, kutlu şehir, münevver şehir, mübarek şehir oluyor. Onun için Yesrib adını daha sonra unutuyoruz. Nurlu şehir, Medine-i Münevvere, El Medinetül Münevvere ismini hafızalarımıza kaydediyoruz. Ve Medine deyince gönlümüz, kalbimiz yanmaya, gönlümüz heyecanlanmaya başlıyor. Niye? Çünkü orası Peygamber Efendimizin nurlu şehri ve Peygamber Efendimizin de son nefesini verdiği, Refiki Ala'ya yükseldiği, yüce dosta kavuştuğu, vuslatı yaşadığı şehirdir. Onun için oraya giden müminler, hac esnasında olsun, umre sırasında olsun, Kabe'de Allah'a olan imanlarını daha da güçlendirmenin yanı sıra, özellikle Medine'ye vardıktan sonra Peygamber Efendimiz'e kavuşmanın, sevgiliye kavuşmanın, sevgililer sevgisine, Habibullah'a kavuşmanın vuslatını yaşamaktadır. Onun için Medine bir vuslat şehridir. Ama aynı zamanda Medine bir dirilişin yaşandığı, diriliş hamlesinin gerçekleştiği, diriliş hamlesine zemin olan bir şehirdir. O bakımdan bazı düşünürler, hicret bir kaçış değil, bir diriliş hamlesidir demektedirler. Yani imanı korumanın, inancı yaşamanın, dine bağlılığın sonucunda bir terk ediş, bir kopuş, ama kaçış değil. Kaçış değil, yeni bir hamle yapmak için Medine'ye, Yesrib'e gidiştir hicret. Bu bakımdan bu hicret olayının Müslümanlık tarihinde, İslam tarihinde büyük önemi var.

Ama bundan önce Habeşistan'a yapılan iki hicre daha var. Onları da unutmamamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin emriyle, izniyle iki grup, iki kafile Habeşistan'a, Habeşistan'da Hristiyan bir Necaşi var. Hazreti İsa'nın dinine bağlı olan bir yönetici var. Onun yanında dinlerini daha özgür yaşama için bir hicret yaşıyorlar. Yerini, yurdunu terk edip oraya gidiyorlar. Ve bu da bizim için önemli bir işaret, önemli bir şey. Yani Mekke'de bulunmak, sadece Mekke'de bulunmak yeterli değil. Mekke'de bulunup da dinimizi özgürce yaşamak önemli. Şirkin arasında, putperestlerin arasında, dinimizin kısıtlandığı bir yerde, dinimizin kısıtlandığı, dini özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir yerde Müslümanın yaşamasının mümkün olmadığını gösteren bir olay. Ve işte orada Hristiyanlığın esaslarına bağlı olan bir insanı, bir yöneticiyi görüyoruz, Necaşi'yi, ve Peygamber Efendimiz onun yanına gönderiyor ashabını ve diyor ki orada Hazreti İsa'ya inanan, Hazreti İsa'nın yolundan giden iyi bir yönetici var diyor. Bunu da bir ibret noktası olarak, tarihimizin bir parçası olarak iyi okumamız gerekiyor. Onun için bugünlerde dinimizi hür bir şekilde yaşamanın, bu özgürce dini ibadetlerimizi yerine getirmenin bu sevincini de paylaşmamız ve bu imkanları sağlayan devletimizin de, vatanımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor. İşte hicret bize bunu da düşündürüyor. Hicret aslında her hicri yıl başında olduğu gibi farklı zamanlarda da hicri takvim üzerine düşünürken hicretin bugüne verdiği mesajları da iyi okumamız gerekiyor. Evet, hicret bir özgürlük simgesidir. Hicret bir diriliş hamlesidir. Hicret İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sadece bir yerden bir yere göç etmek ve sadece bir takım dünyevi sebeplerle, işte ekonomik sebeplerle vesaire değil, inancımızı özgürce yaşamak, yaşamanın bir sembolüdür hicret. Aynı zamanda sabrımızın test edildiği bir sınamadır hicret. Aynı zamanda Medine'yi kurarak İslam medeniyetini inşa etmenin öncüsüdür hicret. Kıymetli dinleyiciler, tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan ve birçok ibretler taşıyan ve bugüne de birçok mesajlar veren hicret konusunu konuşuyoruz. Zira 16 Haziran 1 Muharrem tarihi hicri senenin başlangıcı oluyor. Bu vesileyle bazı konuları hatırlıyor, bazı sonuçları veya ibretleri almaya, görmeye çalışıyoruz. Pek tabii hicret dendiğinde az önce de ifade ettiğimiz gibi sadece bir mekan değişikliği söz konusu değil. Hicret insanın derinden yaşadığı bir olay. İnsanın iç dünyasıyla ilgili bir olay ve en önemlisi de iman ile ilgili bir olay. Bizim inancımızla ilgili bir olay. Bunun böyle olduğuna bize Kur'an-ı Kerim de işaret ediyor. Mesela Enfal suresinin 74. ve 75. ayetlerinde Cenab-ı Allah bizlere hicretten bahsediyor. Ama hangi bağlamda bahsediyor? İman ile birlikte bahsediyor. Mesela Estağfirullah billah vellezina amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillahi vellezina awu ve nasaru ulaike humul mu'minuna hakka lehum mağfiretun ve rizkun kerim. Çok dikkat edin ayeti kerimeye. İman edip de hicret edenler. Önce iman, sonra hicret. İman edip de hicret edenler, yani imanlarını koruyabilmek için göç etmek zorunda kalanlar, yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, vatanlarını terk etmek zorunda kalanlar, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basan

olanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, mağfiret onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Büyük rızık, cömertçe rızık onlar içindir. Şimdi bu ayet-i kerime ve devamında gelen ayet-i kerime de var. Onu da paylaşmış olayım. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında sıla-i rahim, yani rahim bağı, akrabalık bağı bulunanlar Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bu ayet-i kerimede aslında hicretin iki bölümünü, iki farklı aşamasını dile getirmektedir Cenab-ı Allah. İlk ayet-i kerimede bizlere iman edip de hicret etmeyi ve imanın sadece sözle kalmaması gerektiğini, bir takım davranışların ortaya konması gerektiğini, yani imanı korumak için gerektiğinde yerini, yurdunu terk etmesi gerektiğini, inancını koruması için gerektiğinde mücadele etmesini, her türlü mücadele etmesini, ki bu cihat kavramı, mücahede kavram, bu hem özbenliğimizle, yani hem nefsimizle, hem gerektiğinde koruyabilmemiz için her türlü canla başla savaşmamız gerektiğini, çünkü bunun insani bir değer olduğunu, yani iman inancın her türlü, her bakımdan korunabilmesi gerektiğini, ki düşünün Peygamber Efendimize neler yaptılar? Taif'te Peygamber Efendimiz'i yaraladılar. Mekke'de inanç özgürlüğünü kısıtlamak için üzerine öldürmeye çalıştılar. En sonunda da şiirde de başta ifade edildiği gibi Peygamber Efendimiz'in canına kastettiler. İşte bütün bunlarla insanın mücadele etmesi gerekiyor. Yardım da hem hicret etmesi gerekiyor Allah yolunda, hem de yardımda da bulunmaları gerekiyor. Yardımlaşmaları gerekiyor. İşte Allah Teala bunlar gerçek müminlerdir diyor ve bunlar için bunları Allah bağışlar ve kendilerine bolca rızık verir, lütufta bulunur. Bu bizim için son derece önemli bir şey. Yani hicret imanla bağlantılı bir meseledir. Onun için biz tarihte de görüyoruz. Bizim ecdadımız da yeri gelmiş imanlarını koruyabilmek için, özellikle komünizm dönemini hatırlayın. Komünizm döneminin ilk yıllarını ecdadımız niye göç etmek zorunda kalmış? Hicret etmek zorunda kalmış imanlarını koruyabilmek için. Ama bugün hamdolsun Cenab-ı Allah bizlere çok güzel imkanlar vermiş ve bizlere hicreti, yerimizi, yurdumuzu terk ederek değil, Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ın yasakladığı şeyleri terk ederek yaşama fırsatı vermiş. Peygamber Efendimiz Buhari hadisi de dikkat edin, buyuruyor ki muhacir, yani gerçek hicreti yapan muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kişidir. Bize bugün hicret budur. Hani yerimizi, yurdumuzu terk etmek değil. Çünkü burada dinimizi hür bir şekilde yaşama imkanımız var. Dolayısıyla biz bugün hicreti nefsimize yaptırmamız gerekiyor. Nefsimizi engelleyerek kötülükleri, yasak olanları, haramları terk ederek hicret yapmamız gerekiyor. Muhacirlik bugün budur. Peygamber Efendimizin zamanında Mekke'den Medine'ye göç etmek neyse, bugün haramları, yasak olan şeyleri terk etmek aynı değerdedir. Değerli dinleyiciler, bunun farkına varmamız gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, Hicri yılbaşı bizlere hicreti yeniden düşünme imkanı veriyor. Oradan farklı ibretler alma imkanı tanıyor. Bu sebeple hicreti tekrar tekrar gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz. Yaşanan olaylar, Peygamber Efendimizin hayatında gördüğümüz olaylar her zaman bizlere bir takım mesajlar veriyor. Eğer bugün yaşamakta olduğumuz çalkantılı dünyada sakin

bir şekilde bu çalkantılı denizin içerisinden kurtulmak, sahili selamete, selamet yurduna kavuşmak istiyorsak muhakkak Peygamber Efendimizin hayatına ve onun hayatındaki olaylara bakmamız, ama bunu yaparken de ibret nazarıyla, ibret gözüyle bakmamız gerekiyor. İşte bu bakımdan bugün için özellikle Peygamber Efendimizin hayatında hicret olayını okurken muhakkak biz şunu bir kez daha görüyoruz. Hicret sadece bir mekan değişikliği değil, bir fiziki bir göç değil, sadece bedenimizin bir yerden başka bir yere gitmesi değil. Bugün, özellikle bugün bu geniş haklara sahip olduğumuz, dini haklarımızı rahatça yaşadığımız günümüzde, güzel memleketimizde, vatanımızda bizim için hicret kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşmaktır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde yapmakla biz aynı zamanda bizlere sağlanan bu geniş hakların daha da genişletilmesini, daha da rahat bir şekilde yaşanmasına sebep olmuş olacağız. Çünkü bizler kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşmakla güzel bir muhacir örneği, güzel bir hicret örneği ortaya koymuş olacağız ve iyi insanlar olmak suretiyle toplumumuzun da daha iyi olmasına, daha iyi bir toplum inşa edilmesine sebep olmuş olacağız. İslam'ın güzelliğini yaşayarak İslam'ın güzelliklerini toplumumuzun hayatına da taşımış olacağız. Bu bakımdan hicret bizim için son derece önemli ve ibret amiz, ibret verici bir olaydır. Hicrete bu gözle bakmamız gerekiyor. Hicreti bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Ve Peygamber Efendimizin hicretle Medine'de inşasına başladığı, temellerini attığı İslam medeniyetine tekrar bakmamızı da sağlıyor hicret olayı. Onun dinamiklerini değerlendirmemizi sağlıyor. Onun dinamiklerinin, yani o İslam medeniyetinin temel dinamikleri arasında en önemlisi de imandır, inançtır ve inancımızın gereğini yapmaktır. Bu açıdan bakıldığında hicret aynı zamanda sadece bir kutlama veya işte bir kutlamanın adı değil, bizim inancımız uğruna, ideallerimiz uğruna yaptığımız fedakarlığın da bir adıdır veya bir hatırasıdır da diyebiliriz. Hicretin verdiği bize birkaç tane çok önemli mesaj var. Onları paylaşarak noktalamak istiyorum değerli dinleyiciler. İnanç fedakarlık istiyor. Ve bu fedakarlığı yerine getirdiğimizde ve yaptığımızda inancımız bizde çok daha güzellikler, büyük dönüşümler yaşamamıza sebep olacaktır. Hicret aynı zamanda sabrı bize öğretiyor ve kararlılığı hatırlatıyor. Sabır ve kararlılıkla çok daha ileri gidebiliriz. Ama aynı zamanda hicret muhacir ile ensar arasındaki kardeşliği, birliği ve birlikte toplumu ancak birlikte, hatta sadece Müslümanlar değil, ensar ve muhacirler değil, Medine inşa edilirken orada Hristiyanların ve Yahudilerin rolünü de hatırlamamızı sağlıyor. Hani bir şey yapabilmemiz için, ciddi bir şey yapabilmemiz için el birliğiyle bunu yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Onun için hicret olayına bakarken sadece hicri yeni bir yılın başlangıcı olarak bakmamalı, bize her zorluğun ardından yeni bir ufkun açılacağını, doğuracağını hatırlamalıyız. Bu düşünceyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere efendim.